0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümü ne? Üzüm mü? Şu tip üzüm kestim yes. Şu tip üzümden bir yüzdalı tapitem de o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplın tuttan da onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tuttan yasakan bası tuttu bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüzdalı tuttan yasakandın kestiyiz.
2: Yaka.
1: Tembirden çoğu.
2: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem mi neyini ölçüldüğünü yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayar biz, kümü hanını.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. Bada dedim ben.
1: Geldi mi? He, bak tuttu. Baş tuttu, yengesiniz mi? Çep kırp bakınız mı? Hı. Kaçık vakti bitti bu. Oldu ki ya bu söz.